yerdagi jannat o'zing, mangu bostonim vatan. Jonim ichra jon o'zing, toza iymonim vatan. Har giyohing to'tiyo, malhami jonim vatan. Sen tufayli xushiru, har nafas onim.

yerdagi jannat o'zing, mangu bostonim vatan. Jonim ichra jon o'zing, toza iymonim vatan. Har giyohing to'tiyo, malhami jonim vatan. Sen tufayli xush erur, har nafas onim.